0: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.
1: Günaydınlar, Sahter 10 Serdar ben. Radyo Fenomen burası. Fenomen 2010'lara Tinaşe. Cansel ile başlıyor şimdi.

2010'lara hepinize hoş geldiniz. 10.06'yı gösteriyor saatler. Serdar ben, her hafta sonu sabah 10'dan 11'e yaptığımız gibi müzik dünyasının 2010'lu yıllardaki hit single'ını hatırlıyoruz. This is the life, Amy McDonald, sonrasında Englishman in New York ve şimdi PH Electro. I don't drink

0: Onun giderek çok daha popüler bir isim hale gelmeye başladığı dönemden bir hiti hatırladık. Love, Sex, Magic ve Justin Timberlake. Burası Radyo Fenomen Keyifli Sabahlar. Serdar mikrofonda. Fenomen 2010'larda Katy Perry Part of Me. Birazdan dinleyeceğiz. Daha öncesinde David Guetta, Nicki Minaj, Florida ve Adam Gözet burada, ayrılma.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
1: Radyo Fenomen.

Katy Perry sanki yıllar boyunca eski Kanada Başbakanı olan Justin Trudeau'yu beklemiş gibi, yani varsa yoksa o, ondan öncesi ondan sonrası gibi bir durum söz konusu onun hayatında. Part of Me ile dinledik onu ve fenomen 2010'larda. Şimdi ise B.O.B. Bruno Mars zamanı Nothing on.

0: böyle deli gibi mücadele ettiğiniz bir şey oldu mu? Yani başarmayı, yapmayı çok istediğiniz Seven Streeter. İşte şarkıda biraz ona gönderme yapmış. How bad do you want it? Günaydınlar. Keyifli hafta sonları Serdar ben. Fenomen 2010'larda bir Little Mix dinleyelim mi? Birazdan Little Mix burada olacak ama hemen öncesinde ise Ina Amazing'le seni bekliyor. Unutma.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

Havana Brown'dan dinledik. Bebing Serdar ben. Fenomen 2010'larda saatin son kısmına doğru ilerliyoruz. Aniske, Snoop Dogg ve Shakira gibi isimlerle birazdan radyonda olacak. Ve bugün saat 13'te bu defa Fenomen Cafe ile mikrofon başındayım. Sizleri beklerim. Rihanna, Party Dub'la devam.

0: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok

0: TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
7: Getir, bir mutluluk getir. Seviyorsan sebebi çok. Sırtarsız bekemesi yok.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Reklam. Radyo Fenomen.

bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

0: silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şoperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
2: Sen neymişsin Şoperfly?
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Şehre dönüşte marketi teğet geçen fiyatlar Getir'de yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan kişisel bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Radyo fenomeni.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
1: seninle. 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun. Afiyet olsun.
2: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Gel gel de love and stop yo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
1: Reklam.
9: Radyo Fenomen.
10: Maksimum hit müzik.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhabalar, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe'ye hepiniz hoş geldiniz. Yine birlikteyiz. Önümüzdeki bir saat boyunca sinema, müzik, yaşam, sağlık ve teknoloji dünyasına bir bakacağız. Son gelişmeleri ve gündemde ilgimi çeken haberleri sizlerle paylaşacağım. İlk sizlerle paylaşmak istediğim şey teknoloji cephesinden Nvidia'nın CEO'sunun OpenAI'ın ChatGPT'si hakkında yaptığı ilginç bir yorum var. Şöyle bir tabire denk geldim. Yapay genel zeka, hiç duymuş muydunuz? Yani artık yapay zekanın insan zekasıyla eşitlendiğini öne sürüyor. Bakalım bu konuda haber neler sizlere aktaracak. Sinema haberinde Tom Holland'ın başrolündeki Örümcek Adam filmini şöyle bir konuşalım istiyorum. Çünkü belki denk gelmişsinizdir, tüm zamanların en çok izlenen, yani en iyi gişe elde eden yapımlarından bir tanesi haline geldi. Sonraki haberim biraz yaşam haberi ve Z kuşağının günlük konuşma alışkanlıklarıyla alakalı. Bence sadece Z kuşağı değil, birçoğumuz artık gün içerisinde sanki daha az konuşuyor gibiyiz. Fark ettiniz mi? Yani artık kulaklıkları takıyoruz, toplum içerisinde izole bir hayat yaşıyoruz. Bu haberin ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Sonrasında şöyle bir müzik dünyasına bakacağız ve Tame Impala'dan Kevin Parker'ın ilginç bir açıklamasına denk geldim. Yani mesela bir ünlü birinden imza almak istiyorsunuz ve sizi geri çeviriyoruz. Bu epeyce bir rahatsız ederdi değil mi sizi? Ve Kevin Parker da ben bundan böyle artık hayranlarıma imza vermeyeceğim diyor. Peki bunun gerekçesi ne olabilir? Gerçekten de beni biraz şaşırttı. Paylaşacağım birazdan ve son kısımda da elle yazmak. Evet, gün içerisinde ya da nasıl söyleyeyim ya, hayatımızdan çıkan alışkanlıklardan bir tanesi elimize kalem alıp bir şeyler yazmak değil mi? Artık klavyeyi kullanıyoruz bilgisayarlarımıza, cep telefonlarımıza. Parmaklarla dokunarak hallediyoruz işlerimizi ama elle yazmak o kadar önemli ki beynimiz için. Ona dair sizlerle paylaşmak istediklerim var. Yani herkes hazırsa bu hafta sonunda Fenomen Kafe'ye başlıyoruz. Radyo

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Serdar ben, Fenomen Kafe. Şimdi teknoloji dünyasından bir haberle devam edelim. Son yıllarda hayatımızın doğrudan içindeki kavramlardan bir tanesi, konulardan bir tanesi diyelim, yapay zeka ve özellikle yapay zeka araçları, modelleri. Ve geçenlerde şöyle bir kavrama denk geldim. Duyan var mıydı? Yapay genel zeka. Bu ne demek? Bu insan zekası ve yapay zekanın artık eşitlendiği anlamına geliyor. Gerçekten de öyle mi? Çünkü şöyle bir habere denk geldim. Şimdi Nvidia'nın CEO'su var, Jensen Huang. ChatGPT modelinin insan seviyesinde yapay zekaya ulaştığını ve yapay genel zeka döneminin başladığını söylüyor. Yani şöyle düşünün, son birkaç yılda özellikle bu sene çok ciddi bir atılım var gibi değil mi? Yani yapay zekaya bir soru sorduğunuzda gerçekten de o konunun uzmanı gibi yanıt vermeye başladı. Ve işte bu yeni bahsedilen modelin yazılım geliştirmede, ne bileyim internette gezinmede, bilimsel çalışmalarda, profesyonel işlerde epey karmaşık görevleri bir insan gibi rahatlıkla yapabildiğini söylüyor. Ama tabii bu görüşü herkes paylaşmıyor. Mesela OpenAI CEO'su Sam Altman bu yapay genel zeka kavramının net bir tanımının olmadığını, biraz böyle pazarlama terimine dönüştüğünü savunuyor. Ama günün sonunda olay şu, gerçekten de sohbet ettiğiniz yapay zeka araçları artık inanılmaz profesyonel bir hale almış durumda. Yani yaptığı görevleri söylemiyorum, onun dışında hani birebir sohbet ettiğinizde, bir şey sorduğunuzda sizlere verdiği yanıtlar gerçekten de artık olayın çok böyle ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor. O bahsedilen yani insan zekasıyla yapay zeka eşitlendi kısmı çok da sanki haksız değil, değil mi?
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
4: 1. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Şehre dönüşte marketi teğet geçen fiyatlar getirdi. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan kişisel bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Getir.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese, Serdar ben, Fenomen Kafe'ye. Şimdi sinema dünyasından bir haberle devam ediyoruz. Bu yıl, ya da şöyle söyleyeyim, bu yaz hangi filmleri izlediniz? Sinemaya gidenler var mı aranızda? Tabii çok popüler yapımlar izleyiciyle buluştu beyaz perdede. Ben özellikle bu yaz The Odyssey filmine gerçekten de bayıldım. Yani hatta bu aralar sinemaya ikinci kez gitmeyi bile planlıyorum. O kadar sevdim filmi ve tabii sevilen bir başka film de Spider-Man Örümcek Adam oldu. Tom Holland'ın başrolündeki Örümcek Adam filmi gişede rekorlar kırdı bu yıl film. Mesela Amerika'da neredeyse 1 milyar dolarlık hasılata 36 gün civarında ulaşıp bu rakam

0: ama en hızlı ulaşan yapım oldu. Müthiş bir başarı ve işte Star Wars Güç Uyanıyor'un rekorunu da geride bırakmış oldu. Dünya geneline baktığımızda da 2.33 milyar doları hasılatı aşan bir film. Bu da Avatar ve Avengers Endgame gibi filmlerin ardından tüm zamanların en çok kazandıran 3. filmi konumuna geldi. Tabii film eleştirmenlerden epeyce olumlu yorum aldı. Bir de filmin başrolü Tom Holland ne kadar şanslı bir adam yani. Gerçekten de bu yapımdan 100 milyon dolardan fazla kazanması bekleniyor. Bir de yılları en çok izlenen bir diğer yapımı az evvel söylediğim The Odyssey filminde de rol aldı. Tom Holland için gerçekten de muazzam bir yıl geçiyor.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Mutlu hafta sonları herkese, ben Serdar. Fenomen Kafe'ye şimdi bir yaşam haberiyle devam ediyoruz. Belki bu haberin konularından bir tanesi, başrollerinden bir tanesi sizsiniz. Kendinizi şöyle bir düşünün, eskiyle bir karşılaştırın. Acaba gün içerisinde daha az konuşuyor olabilir misiniz? Yani işte kulağımıza kulaklıklar, bir toplu taşımadayız, dışarıdayız, bir yerdeyiz. Normalde insanlarla etkileşim haline girebileceğimiz birçok durum oluyor ama sırf o kulaklıklardan ya da sırf o cep telefonumuzdan falan biraz daha az konuşuyor olabilir miyiz acaba? Şimdi bu denk geldiğim araştırma biraz Z kuşağının günlük konuşma alışkanlığıyla alakalı ama ben bunu herkese yayacağım. Şimdi insanların bu araştırma daha az konuştuğunu ortaya koydu. Mesela araştırmaya göre 2005 ile 2019 arasında günlük konuşulan kelime sayısı her sene ortalama 338 kelime azalmış. Düşünebiliyor musunuz ya, bundan işte 10 sene 15 sene önce günlük çok daha fazla konuşuyormuşuz ve 25 yaşın altındaki kişilerde de düşüşün çok daha büyük olduğu söyleniyor. Yani özellikle işte bu bahsettiğimiz Z kuşağı her yıl yaklaşık 451 kelime daha az konuşuyormuş. Tabii en başta söylediğim gerekçeler, gidiyoruz markete, jet kasalar var ya da sipariş vereceğiz internetten, dükkana falan uğramıyoruz, internetten sipariş veriyoruz, kulağımıza kulaklık var, yabancılarla kurduğumuz iletişim çalışanlarla falan çok azalmış durumda ve bu da haliyle günlük hayatta, günümüzün hayatında insanların çok daha az sınırlı bir şekilde konuşması sonucuna yol açıyor. Bu konuda da bence yapacak çok fazla bir şey yok.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
2: Sen neymişsin Shop&Fly?
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
5: Şehre dönüşte marketi teğet geçen fiyatlar getirdi. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan kişisel bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Reklam.
10: Radyo Fenomen.
11: Maksimum hit müzik.
10: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası, Serdar ben. Fenomen Kafe. Şimdi müzik dünyasından bir haberle devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde Jenny ile çok keyifli bir ortaklığa imza atmıştı Dracula parçasında. Ve Kevin Parker, evet, konserlerden sonra hayranlar için imza dağıtma ve fotoğraf çektirme döneminin bittiğini açıklıyor. Siz hiç böyle bir hayal kırıklığı yaşadınız mı? Yani sevdiğiniz bir ünlüyle bir yerde denk geldiniz. Fotoğraf çekilmek istiyorsunuz, imza almak istiyorsunuz ama sizi geri çeviriyor. Gerçekten de hayal kırıklığı yaşatan bir durum gibi gözüküyor, değil mi? Şimdi Kevin Parker'da özellikle işte otellerin, havaalanların falan önünde bekleyen bazı kişiyle biraz böyle agresif davranışlar sergilediğini, bundan rahatsız olduğunu belirtiyor. Böyle imza peşinde koşan kişilerin çocukları falan da kullandığını söylüyor ve gerçekten de bu durumdan rahatsız olmuş Parker. Hatta diyor ki, yani bundan sonra ben böyle imza ya da fotoğraf isteyen hayranlarımı geri çevirebilirim. Bunu kimse üstüne alınmasın. Bu benim kararım diyor. Şeyi de eklemiş, yani kendisine imza alanlar, bazı koleksiyonerler var. İmzalattıkları ürünleri daha sonra kar amacıyla satıyormuş bu Kevin Parker. Bu da rahatsız edilen konulardan bir tanesiymiş. Tabii sanatçı cephesine baktığımızda hak vermekte mümkün değil mi? Yani bir konserden çıktınız, toplum içindesiniz, bir yerlerdesiniz, sürekli peşinizden birileri var, sizinle fotoğraf çekilmek istiyor, imza istiyor falan. İlk ünlü olduğunuza belki bu keyif veriyor olabilir ama sürekli günlük hayatınızın içerisinde de bu durumla muhatap olmak herhalde biraz can sıkıcıdır.
0: Radyo

0: La Fenomen Cafe.
1: Bu hafta sonları herkese Serdar ben Fenomen Cafe'de. Şimdi son kısımda bir yaşam haberiyle devam ediyoruz gerçekten. Sağlık ve yaşam haberi diyelim. Onun bir birleşimi. Şimdi eskiye oranla çok daha az elle yazıyoruz değil mi? Yani artık bilgisayarımızda bir şey yazmak istediğimizde klavye, cep telefonda da aynı şekilde parmaklarla böyle dokunuyoruz falan. Ve bir araştırmaya denk geldi. Bilim insanlarına göre işte klavye ya da telefon yerine elle yazmak beynin daha net düşünmesine ve bilgilerin daha iyi hatırlanmasına yardımcı oluyormuş. Özellikle öğrenciler, yani bilgisayarınıza klavye ile bir şey yazmaktansa hatırlamak, çalışmak istediğiniz bir şey bunu elle yazmak inanın çok kritik, çok daha önemli. Çünkü el yazısı daha yavaş ve düşünceleri böyle daha bilinçli bir şekilde işlememize zaman sağlıyor. Sonra işte harfleri elle yazmak beynin yeni bilgiler öğrenme, hafıza oluşturma ile alakalı bölgeleri arasındaki bağlantıları falan güçlendiriyor. Şimdi çok fazla detaya girmeyeyim ama gerçekten de elle yazma alışkanlığımızı bitirmemeliyiz. Not almak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa bunu teknolojiye çok fazla lütfen bırakmayın. Bu elle yazma alışkanlığımızı gün içerisine mutlaka devam ettirelim. Hatta uzmanlar işte yeniden kağıt kalem kullanın, günde şöyle bir 15-20 dakika bir şeyler yazmaya çalışın diye öneriyor, aklınıza bulunsun. Pekala, ben Serdar, Fenomen Kafe'den bu haftalık bu kadar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu yepyeni bir Fenomen Kafe'de buluşuruz. Tamam, hoşçakalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
2: Fenomen'de yeni.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Radyo fenomeni.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: İstersen Neon 1. 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: Şehre dönüşte marketi teğet geçen fiyatlar getirdi. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan kişisel bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: hemen ilk 40. Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
1: K-1 ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te, Fenomen'de.
0: Fenomen'de.
1: Fenomen ilk

Keyifli tatiller Radyo Fenomen'de geri sayım zamanı. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen'in 40'ta geri sayımda yine iddialı çekişmeli bir liste programı bizi bekliyor. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte bu haftanın 40 numarası M4S ve Fallen Angel sonrasında bir basamaklık yükselişte 39 numaradayız. Tempoyu düşürmüyoruz. Radyo Fenomen'de Kato ve John ikilisi ve Turn the Lights Off.

0: kaldı. Keyifli tatiller, adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Gerisayım tüm hızıyla devam ediyor. Ve birazdan 32 numarada dans dünyasından Şimza bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
5: Evde huzurla, yolda güven.

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatma.

0: aldın eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Radyo fenomen.
5: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
6: 32 numara.

0: Eminim tam anlamıyla kıpır kıpır bir şarkı. Şımarık fenomeni 40'a bu hafta 29 numaradan yeni giriş yaptı. Keyifli tatiller geri sayıntımız ile devam ediyor. Ve 28 numarada birazdan Another bizi karşılayacak.
1: Reklam. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
2: 1. Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
3: Şehre dönüşte marketi teğet geçen fiyatlar getirdi. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan kişisel bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
4: Getir, Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Radyo fenomen.
8: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
9: 28 numara.

0: Bibi Rexy ve Faithless ortaklığı bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
1: 23 numara.

0: 21 numarasında yer aldı. Bu da demek oluyor ki listeyi ortaladık. 20 şarkı geride kaldı. Önümüzde 20 iddialı single var. Ve 20 numaradan devam etmeden önce bu haftanın aday şarkısına göz atacağız. Önümüzdeki haftalarda muhtemelen listede göreceğimizi düşündüğümüz single'lardan biri. İşte bu haftanın aday şarkısı Liza ve Savadika.
1: Fenomen ilk 40.
2: Aday şarkı.
1: Fenomen'de yeni.
2: Savadika.

0: geri sayamayacağını ben DJ KB'li ile Fenomenik 40'ta devam ediyor. Ve bu haftanın 20 numarası Alan Walker ve Ava Max ortaklığı Fate Radyo'ndaydı. Bir basamaklık yükselişte 19 numaraya geldiğimizde aynı zamanda bu haftanın bir diğer yeni girişi bizi karşılıyor. Radyo Fenomen'de Hadise ve Ara Beni. Fenomenik 40.
1: Yeni giriş.

üretken isimlerinden biri diyebiliriz French Montana için. Arka arkaya başarılı single'larla karşımıza çıkıyor ve işte onlardan biri. French Montana ve Sophie Rice önderliğinde Final Minutes bu haftanın 17 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller bir basamaklık yükselişte 16 numaraya geldiğimizde bu kez Manifest bizi karşılıyor. Radyo

0: aylarında hatırlarsan Worst Girl in America isimli kariyerinin 3. albümünü yayınlamıştı Slater. Bugüne kadar yayınladığı en başarılı albüm oldu ve tabii ki bunda büyük rol olan single'ı Dance bu hafta Fenomen İlkık'ın 13 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller, adım adım zirveye, adım adım ilk 10'a doğru ilerliyoruz ve birazdan 12 numarada Lovix ve Sto Silvi bizi karşılayacak.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o. Radyo fenomeni.
2: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
3: 12 numara.
2: Feral ilk 40.
3: Yeni giriş.
2: Fenomen de yeni.

0: Pala ve işte yepyeni single'ı Loser sonrasında birazdan 8 numarada DJ Goja ve Jason Derulo ikilisi bizi karşılayacak.
1: Reklam.
0: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Şehre dönüşte marketi teğet geçen fiyatlar getirdi. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan kişisel bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
3: Getir, 46 yıldır bizi bir araya getiren kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
1: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
5: 8 numara.

Ben de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KB'li ile geri sayımdı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordum ve artık zirvedeyiz. Zirvenin en büyük takipçisi, bu haftanın iki numarası DATI ve Tek Mi Değer Radyo Fenemen'deydi. Ve bir numaraya geldiğimizde yine zirvedeki yerini koruyor. Dans dünyasındayız. 2026 yazının kesinlikle hit dans hitlerinden. İşte Hugel ve Ultra Nate ortaklığı Fenomen İlk'in bu haftaki bir numarası. Radyo Fenomen'de Moving to the Sun. Fenomen İlk 40. Bir numara.

0: Benividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Benividi Göz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı

0: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

lleno de sal. Llora el mar y tú igual.

Johnny. La gente está muy loca.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi
1: The Vibe.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu.
1: Eğlence maratonu.
0: En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: Back to the future.

radyo fenomeni. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi. Panorama.

down.

0: Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: Global Mix.